0: sahada sediyor. Ve sediye kökenli olsa pacora çarpar kumyalar minyutu. Sabah kırık arıyor bir sürü kabar. Kırtava engel kamyon.
1: Ağla
0: dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla dur. Ağla